0: güvenmeyi verince, kanalını neyi yersen ne yiyorsun?
1: Ye, aapke ghar ki chutti hai. Laut chaliye bhai sahab. Laut chaliye bhai sahab.
0: Laut kar kya karunga? Kya karunga laut kar?
1: Aapki patni bimar hai.
0: Haan, meri patni bimar hai. Lekin meri beti kaha gayi. Mar gayi. Kaise mar gayi? Thank you.